0: Takıp çocuğu yapçılığa da çöpeniyor. Hakkatte çocuğa kadın dönüşe kapsa derde şena. Yapçın da çen yakışın çocuğu amasın. Tana. Tana adın kam çocuğa sen yalan içi.
1: İntim çeğimde de zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm zöm
0: 我说了，那让他再等等等等呀！他这个秋刀鱼春娘才说钱呢，那咱就去采买一刀肉给他呢，用出钱就得了。那人们都把钱不钱的，叫人们得得了钱呢，干了的。干得秋季阿妈，他一认为，他得念得得了，结果他得把钱上头呢，也没用出钱的说。